0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu Allahümme la mani al ma'ti dar ma'ti al ma'ma dar al dar ma'ti dar al fadik dar ma'ti dar ma'bi inna ala zikr ve şükür ve şükür ve dedik la ilahe illallah ve la şerike la lehu mülkü ve hamdü ve yumidu ala kulli şeyin kadir
1: la ilahe illallah ve la şerike la lehu mülkü ve